Melu pitu kachu kutbanga skodi, obi mali zophela ngendlela ongayiqondi.